Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köprünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası canlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bulup sizden canlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölütün. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdülüt. Saat 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Solution soda şarçasında Şinjan'dan özgüçü bilgilerin kalıgan vakitte satıp alasız. Solution 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köprünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkende Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bulut. Madeniyatın çeki çok. Solution Jibek yolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkende AI tamak kartasında inday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulalı. Saat 20'dan 30 minut ötkende Solution 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabızı.

0: Goya malumat işkanası bugün 15. 5 yılda baştab armalı o cileliş negizki teyme malumat yarayla cinal için ötkördü. Maliye ministerliğinin baylanıştığı cevap tusumunday tanıştırdı. Bu yıl mamleketimiz ansayın dilgir maliye sayısatın yolu oyup, zarıl maliye çıkaşa epkinin saxtab ekonomika qoğumdun joğur sapatta önü güsün türtmek deyit. Tanıştırıqa qarağında bu yıl mamleketimiz ansayın dilgir maliye sayısatın yolu oyup, maliye çıkaşasının kamçot orındaştırı salgaş yolu 30 trilyon yandan aşkan. Jağından köbeygen ökümet zayom kölemi 11 trilyon 890 milyard yuanga jetip, tarıqtan beri epkine eñ çoŋ bolgon. Borbordun jergelike uda 4-nji ýylı 10 trilyon yuandan aşyň garjyny gotoryp tülüp, 10 trilyon 420 milyard yuanga jetken. İşke muhtaj gömüskö küçün gazu, el turmuşu baktyny ilgeri sürü, jaňy sapatdaky öndüriş küçlerini jetiştirip zoroýtuu jana önügünü ilgeri sürü, ary gowup kırsıktyň aldyny alyny teň gadamda jylyştatuu küçtüü goldoogo ýe bolgon. Büt jyldaky mamleketik demeydeki jalpylyk kamçottoon ornaştyrylgan agartuu, koomdu kamsıtuu, salamat saktoo, turak jay sıyaktuu jaktardaky garjy 12 trilyon 400 milyard yuanga jetip, aldyňky jyldagydan 5.4% artyp, mamleketik demeydeki jalpylyk kamçoo çykaşasynyň artuu tempinden 1 poin jogory bolgon. Kartanlar baldarga verilip atayı karjı ornaştırılıp. Aylık iştah rayonundakı 65 yaş arı andan ulu jaştakı kartanlar qatarlı toptu, juguştu, tumu vaksinası menen emdeni koldodu. Bol jolu 100 milyard yuan toluqtama jardam akçasını düşürüp, balabağı toluqtama jardam akçasına iştetüge taratıp, 25 milyondun aşın ımırka bebekü arı alardın üy bilesine narp jetkirdi. Bu yıl kansayın dilgir maliye sayasatı zarıl işçilerlerinin bir qatarı, maliye akça mamle, işki muhtajlıktı şaykeşti ilgeri sürüdökü, bir qatarı sayasatlardın önümü sekin-sekin körnük dönüp, bol jolu 113 milyon kişire turgun, 6 milyon 220 min kerkana sayasat koldoosuna ye boldu. Usurda bir qatar sayasatlar jaqşılanıp kemeldendirildi, arı 8-nji aydın birinci günü jolgu koyulup, ösümge jeñildik berüü çölkömü keñirtildi. Biz jaňydan taratylgan bul jügürtüü garjy jeňildik berip saýasat çölkömüne kirgizdik. Mında avtoony satyp aluu, jasalgolonu öz içine algan jaňydan paýda bolgon türdü, şenimdüü karta sommasy mezgilge bölüp gerektiginin bary saýasat jaktan goldoo çölkömüne kirgizildi. Biz maliýa akça mamlege şäkeşdi jaňy saýasatyna, jaňy işçilerlerde ulandy izildep tüzüp jatabyz. Ary bu ýyl giýinki jarym ýylda çygarabyz. 15-nji 5 ýyldan jakşy başdalysyň gamsystygy üçin bu ýyl giýinki jarym ýylda Maliýa ministrligi maliýa çygaşa tezligin laýyk top açymdatyp, elde garyz saluu jana turgundardyň gerekdösini ilgeri süreni ansayyn çoŋ epkinde orgutat. Makrolog ekonomika jürgüzüü abalyna negiz, nakdlyw asygatmaly mölçür artyruu saýasatlary maalında jospurlap çygaryp, ekonomikanyň sapat jakda önümdü jogurlosun jana mölçür jakda laýyktuu artuusun işge aşyrууну küçtüü türeüç menen kamdaýt.
1: Mamlekettik statistika idarasynyň bugün jarýalaýan sandoo maglumatynda görselýänçe 2026-njy ýyl mamleket boýunça ýerde başlanyş şalynyň mölçeri 56 milliard 580 million jyň. Ulandoo 6 ýyl 56 milliard jyňdan aşyň bolan turukdy saktap, mo başlanyk birdik düşüm mölçerinin 397.16 kilogram bolusy işge aşyp, ýerde başlanyş şalynyň öndürüşi jalpy jaktan turukdy bolan saktady. Raýonga bölüp baraganda Anhui, Fujian, Hubei sıyakty öndürüş raýonlarynyň ýerde başlanyş şalynyň birdik düşüm mölçeri okşawagan darajada artgan. Guangxi, Hunan, Guangdong, Jiangxi 4 negiz göndürüüçü rayon tayfun boron sıyaktuu naçar awa raýynyň taasyryna uçurap, erte bışuuçu şalynyň düşüm mölçeri birçama azaýgan. Egincilik aýantynan garaganda büt mamlekettegi erte bışuuçu şaly egü aýanty 71 million 164 000 mo bolgon.
0: Mamleket açlık öndürüşüne bolgon goldoo epkinin ulandoo zoroytup erte bışuuçu süýrüü şalynyň eň tömin satyp aluu baasy jana aýdoo jerdin gürdülügün gorgotoluktama jardam akçasyny turuktandyryp, jaýk açlık düşümi artuusyny işge aşyrdy. Erte bışuuçu şaly düşümi turuktanyp 3 ýyldyk açlykdan mol düşüm aluuga bekem negiz saldyk. Ary 15-nji 5 ýylda jakşy başlanyň güçlü tirek menen kamdady.
1: Uçurda jasanda akıl jönüm teknikası tez önügüdü. Ara ilim teknikada janlık jaratuu üçün bütkülde jaň terebel açıldı. Kantkende jasanda akıl jönümünün ilmi izildi varşından sayın çoŋ rol görsötüsünü çınığı öbölge tüzü jönündü. Anhui bütkülde jaň bir sınaktal paruuda. Gavarçı menen çoğu barıp görölü. Bul ilmi akıl jönümdü zat jasoo borboruna kire bergende tolgon mehanika bilekter tınımsız iştip jatat. Neçe kadam jürse ile jandagy üyden gelgen bir akıl jönümdü çakan vunanı geziktirgel bolot. Jüzden aşuun ilmi izildi maşın adam öz bilgi tajırba iştöödü. Al emi buların içinde kabarçı bir özgöçö zatty baykadı. Al bir germe tuu Anhui örtöçürüp atyrektinin germe tuusu ile.
0: Özümiz jasagan jaňyça örtün saktanyp kiyimimiz sınak barışında jönümü bir gala jakşy bolgonduktan bizge bir tuu berildi.
1: Fang Tiancheng Jungo ilim teknika daşyosunun doktor aspiranty. Al ört öçürüüçülörge ogo beter koopsuz soo jasap berüüni oylop kelgen bolçu.
0: Isyk toosuuçu materiallar hazır negizinden önügüp çegine jetti. Otto tikile güýdürsök dele eň köp bolgondo 1 minutka jetpeýdi.
1: Сықты осудан тұрған бұл жүрілгілі жол өтімсіз дөшіп, топ күйдіргенде жылылықты тез ылдамдықта шіміріп, ал түгіл газ пайда қылып жылылықты жоғалту үшін бір түрді бүткілдей жаң материалдарды зілдеп шығуға болуы жоқ дегенді ойлады. Ой бар болғанменен атқарғанда катализатор химиясы, құрылыс жылулық энергия елімі сияқты оңғанша түрдегі ілім алқыған білімдерге байланша тұрғанын байқады.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.